너무 너무

anlamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti söz.

Oh.

Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Biliyor musunuz bu şarkıyı? Dalıyor gözlerim, kanıyor.

kalpsize takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmışım.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Atan Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: five.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konusu.
3: Her dünyayı sen...
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi başladı. Ben Erman Arıcasoy. Hepiniz hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıldız. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Öyle bir bahanemiz olsa şu an
2: burada olmazdık.
0: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz birinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
1: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içinde diyor.
2: 400 yıldır ailemizin nabzı burada atıyor.

0: yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
4: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve biletikste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep birlikte geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi izliyoruz.

Listenin tam ortasına geldiğimizde ise kalabalık bir grupla karşılaşıyoruz ama bu sefer 3 farklı isim. Ayşe Hatun Önal, Çodur ve Ozan Bayraş'a ortak çalışması Çıktı Yangınlar 5 numara.

Eğer siz de favori video klibiniz bu listede yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
4: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve Bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından şen.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi, başladı. Ben Erman Arıcasoy. Hepiniz hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıldız. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Öyle bir bahanemiz olsa şu an
2: burada olmazdık.
0: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz dilinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
1: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içinde.
2: 400 yıldır ailemizin nabzı burada atıyor.

0: yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma ilk konserleriyle müzikseverlerle buluşuyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 18 Eylül Cuma, Paribu Vadi Açık Hava. 19 Eylül Cumartesi, İzmir Arena. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi, başladı. Ben Erman Arıca Soy. Hepiniz hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıldız. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Öyle bir bahanemiz olsa şu an
2: burada olmazdık.
0: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz dilinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
1: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içinde diyor.
2: 400 yıldır ailemizin nabzı burada atıyor.

Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adının oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Senin yöntemlerinle kız gidip evlenmiş. Benim yöntemlerimle de boşanacak.
4: Çekirmem! O kız bu eve giremez.
5: Bu kız artık benim soyadımı taşıyor. Benim gelinimdir.
6: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden. Anında bunların hepsi şahit.
5: Hepsini ödeyeceğim o zaman.
3: Bu borç tam olarak ne kadar?
7: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize bahşiş ver.
8: Abi yeter artık.
3: Ben zorla katlanırım. Ama onurumu çiğnetme.
9: İçinizde gideceksiniz bu mahalleden.
3: Bu ne?
10: Boşanma evrağı.
8: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
11: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
12: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma ilk konserleriyle müzikseverlerle buluşuyor.
13: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
12: 18 Eylül Cuma, Haribu Vadi Açık Hava. 19 Eylül Cumartesi, İzmir Arena. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suca Albayrak. Bu hafta Top 20 listemiz yine çok renkli. Bakalım yeni girişler var mı? Kimler yükseldi, kimler düştü? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Serdar Ortaç ve Karma harika bir düette buluştular. Hatta Serdar Ortaç da ilk defa bir grupla düet yaptı. Taburama bu hafta 20 numarada.

Geldik 19 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Heyecan parçası. O da Serdar Ortaç'tan dinlemeye alışık olduğumuz harika bir parça. Bu sefer Mustafa Mert Koç'un tarzıyla dinleyeceğiz ve bir basamak yükselerek 19 numarada yerini alıyor.

18 numarada bu hafta Ezhel var. Nakaratını çok sevdiğim bir parça Bana Ne Bu Sevdalardan. Hem farklı hem güzel hem de dile pelesenk olan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu haftada bir basamak yükselerek 18 numarada yerini alıyor.

Geldik 17 numaraya ama Mabel Matiz karşılıyor bizi 17 numarada. Umrum Dışı parçasıyla böyle sözleri nakış gibi işlemiş Mabel Matiz. Ve bu haftada bir basamak yükselerek 17 numarada yeni yerini alıyor.

6 numaradan devam ediyoruz listemize. Crush karşılıyor bizi dinamik, enerjik yapısıyla. Crush bu hafta bir basamak yükselerek 16 numarada yerini alıyor.

Biz de yeniden başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı Sezen Aksu'dan dinledik ve bu hafta da listemizde 4 basamak gerileyip 15 numarada yeni yerini aldı.

2016'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ağır başlı serseri parçası. Bu albümde sevilen parçalardan biri ve bu haftada listede bir basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı Sıla. Yazdı.

13 numaradan Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz listemize. Yaza damga vuran parçalarından Yangın Yeri bu hafta listede bir basamak geriledi ve 13 numarada yerini aldı. Bir bakın.

Adım adım zirveye doğru ilerleyen bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Doğu Sivek, Büken ve Kamuran Akkor üçlüsünün Güldüğüm Fotoğraflar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 12 numarada yeni yerini aldı.

listemizin 11 numarasında bizi Mustafa Sandal karşılıyor yaza yakışır parçasıyla. Ama artık yavaş yavaş sonbahar geldi ve geliversem bu hafta bir basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma ilk konserleriyle müzikseverlerle buluşuyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 18 Eylül Cuma, Haribu Vadi Açık Hava. 19 Eylül Cumartesi, İzmir Arena. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Listemizin tam ortasındayız ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Blok 3 karşılıyor bizi. Tüpraş Stadyumundaki canlı performansıyla çok beğenildi bu parçası. Sebebi Yar bu hafta 5 basamak birden yükselerek listenin tam ortasında yerini aldı.

0: Eyvallah!
1: Geldik 9 numaraya. Betül Demir'le devam ediyoruz listemize. Yüzlü Kıyıya parçası bu hafta 5 basamak geriledi ve 9 numarada yerini aldı.

geldik 8 numaraya. Yalın'la devam ediyoruz ve romantik parçalarından biri Akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak yükseldi ve 8 numarada yerini aldı.

20 listemizde 7 numaradayız. Buray çıkıyor karşımıza bu hafta 7 numarada ve iki farklı şehirde taçlandırdı klibini. İki şehrin atmosferini birleştirdi. Tam benim tipim dedi ve bu hafta listemizde iki basamak gerileyip 7 numarada yerini aldı.

Listemizde 6 numaradayız. Tantaşçı ile devam ediyoruz. Güçlü nakaratı, yüksek enerjisiyle gidişat bu hafta 6 numarada yerini korumaya devam ediyor.

geldik 5 numaraya. Artık yaz bitti ama bu şarkının enerjisi bitmedi. Asil Gök'ten Ne Oldu Böyle bu hafta 3 basamak birden yükseldi. 5 numarada yerini aldı.

90'lar tadında hareketli, enerjik bir şarkıyla çıkıyor karşımıza Mert Demir. Hazırım inan kaybolmaya. Bu hafta 3 basamak birden yükselerek 4 numarada yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen, itaat yokla bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numarada yerini aldı. Bakalım önümüzdeki haftalarda tekrardan zirveye doğru ilerleyebilecek mi?

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizin bir numarasına baktığımızda zirveyi bu haftada kimseye kaptırmayan Sibel Can ve APO ikilisini görüyoruz. Kıyamam bu haftada bir numarada. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 19 Eylül, Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi, başladı. Ben Erman Arıcasoy. Hepiniz hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıldız. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
2: Öyle bir bahanemiz olsa şu an
3: burada olmazdık.
1: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz dilinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
2: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları için dedi.
3: 400 yıldır ailemizin nabzı burada atıyor.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.

0: Atatürk Özel'in bu haftaki konuğu, rap dünyasının sevilen ismi Bekase. Tükeneceğiz düetinin hikayesinden müziğe başlama serüvenine.
1: Yine ilki gibi aslında heyecanlı bir süreçti bizim için. Sezen Aksu şarkısı olduğu için yaparken hem keyif aldık, eğlendik. Bir yandan gerginlik de oluyor tabii ki. Şarkı büyük bir şarkı çünkü.
0: Yapay zekadan sürpriz sorulara kadar her şey bu sohbette konuşuldu.
2: Son zamanlarda yapay zeka ile çok fazla şarkı üretiliyor. Çok da seviliyor.
1: Kullanılıyor. Aslında ben kullanılmasına çok karşı değilim. Ya vokal olarak kullanılmasını istemem tabii ki ama şarkı altyapılarında olsun. Ya belki back vokal olarak olsun.
2: Aşk mı, rap mi?
1: Aşk yani.
2: Rap değil tabii. Ya.
0: Tuğdal Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: gibi. Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu, rap dünyasının sevilen ismi Bekase. Delice severken ayrılık, bir masaldı ve yalanmışız. Tükeni Jazz düetinin hikayesinden müziğe başlama serüvenine.
1: Yine ilki gibi aslında heyecanlı bir süreçti bizim için. Sezen Aksu şarkısı olduğu için yaparken hem keyif aldık, eğlendik. Bir yandan gerginlik de oluyor tabii ki. Şarkı büyük bir şarkı çünkü.
0: Yapay zekadan sürpriz sorulara kadar her şey bu sohbette konuşuldu.
2: Son zamanlarda yapay zeka ile çok fazla şarkı üretiliyor. Çok da seviliyor.
1: Kullanılıyor aslında, ben kullanılmasına çok karşı değilim. Ya vokal olarak kullanılmasını istemem tabii ki ama şarkı altyapılarında olsun. Ya belki back vokal olarak olsun.
2: Aşk mı, rap mi?
1: Aşk sayende.
0: Suda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Fethi Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Özel'den herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Rap dünyasının sevilen isimlerinden ve güzel düetler yapan bir isim. Bekase daha önce de zaten Dream Özel'e konuk olmuştu. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ya ben gayet şu an rahat ve sıcak hissediyorum. Çünkü daha önce biz seninle uzun uzun sohbet etmiştik.
2: İlkinde özellikle.
1: Evet. Yani hem senin için ilkti, benim de yeni başladığım zamanlarda aslında röportajlara. Şimdi de yepyeni bir düet diyebilir miyiz? Tabii. Tükeneceğiz ile geldin. Sezen Aksu'nun zaten unutulmaz bir parçası.
2: Yani çok sevdiğimiz, çok, herkesin sevdiği hatta.
1: Herkesin sevdiği harika bir parça zaten. Sen ona çok farklı tarzda bir yorumla aslında buluşturdun.
2: Güzel oldu deneyim olarak. Benim için de ilginç bir deneyim oldu ama o şekilde
1: ama
2: yaptık.
1: Ama sen zaten daha öncesinde de Yansın İstanbul'la Elif Buse Doğan'la güzel bir düet evet. yapmıştın. Aslında çok da yabancı değilsin.
2: Yo tabii evet ikinci oldu aslında ama hı-hı. Yine ilki gibi aslında heyecanlı bir süreçti bizim için. Sezen Aksu şarkısı olduğu için yaparken hem keyif aldık, eğlendik. Bir yandan gerginlik de oluyor tabii ki. Şarkı büyük bir şarkı çünkü.
1: Evet.
2: Ama güzel, keyifli oldu ikisi de benim için.
1: Genel olarak süreç nasıldı böyle? Biraz şarkıdan da bahsetmeni istiyorum. Yeah. Sana gelmesi, çok heyecanlanmışsındır eminim ki.
2: Süreç hep ikisinde de aynı başladı aslında. Bu şarkıya ben kendim, yani farazi durduk yere bir şeyler yazdım. Buradan şöyle bir şey çıktı, buradan böyle bir şey çıktı derken oradan işte dinlettim insanları, beğendiler. Ondan sonra o şekilde gelişti. Ama ilk hep böyle bir aslında ufak iki karaladık. Ondan sonra devamı geldi diyebilirim yani o şekilde.
1: Bir de bu tarz şarkıları böyle rap'le birleştirmek bence çok tatlı oluyor.
2: Ya aynen. Hem hoşuma giden bir iş oluyor hem de bir yandan Sezen Aksu gibi bir sanatçıyla, belki küçüklüğümüzde dinlediğimiz bir sanatçıyla bir şarkısını alıp yorumlamak, o da farklı bir gurur verici oluyor aslında.
1: Bence de. Bir de mesela şarkılarına bakarken yine dene, öyle gerekti. Mesela onlar biraz daha sert.
2: Aynen.
1: Bana sert geldi. Öyle değil mi? Yani böyle daha sert giren
2: evet.
1: şarkılar. Ama bir tarafta da böyle Yansın İstanbul, işte Tükeneceğiz var yani. Böyle aslında iki farklı dünya. Sen kendini tam olarak nerede konumlandırıyorsun?
2: Yani insanlar da öyle aslında. İki farklı ruh halleri oluyor, bambaşka ruh halleri oluyor. O an ne hissediyorsam o şarkıyı yazıyorum aslında. Yazıyorum, eğlenceli hissediyorsa eğlenceli yazıyorum. Sinirliysem sinirli yazıyorum. Duygusalsam duygusal yazıyorum.
1: Peki böyle rap senin hayatının şu an neresinde?
2: Yani sevdiğim bir iş zaten. Yapmayı sevdiğim bir iş. Yani para kazanma olsun olmasın önemli değil zaten aslında. Çünkü küçükken de yapıyordum. Eğlenmek için de yapıyordum. İş olarak da yapıyorum. O yüzden hayatımın ortasında diyebilirim rap için.
1: Değil mi? Ama peki böyle bir yandan da hayatına tam olarak nerede giriş yaptığını da ben merak ediyorum. Çünkü hani müzik gerçekten böyle çocukluğa dayanan bir şeydir ya.
2: Hı hı.
1: Senin de öyle mi oldu?
2: Ya tabii. Ya rap olarak başlamadı tabii. Dediğim Sezen Aksu'dan aslında bile yani her türlü ben müziği seviyordum. Severek dinliyordum. Hala dinlerim aslında. Biraz daha böyle büyüdükçe aslında rap'e biraz daha hem ilgim arttı hem yeteneğim de olduğunu keşfettim. Hı. Oradan sonra da biraz aslında o Tükeneceğiz falan da aslında oradan çıkıyor olabilir. Ben de şimdi fark ettim.
1: İşte geçmişe dayalı her şey böyle.
2: Aynen.
1: Çocuklara dönüp bakmak lazım dedikleri şey var ya, işte oradan bir Tükeneceğiz çıkıyor.
2: aynen öyle oluyor. Öyle.
1: Ama sözünü kestim lütfen.
2: Sen devam et.
1: de boş konuşayım. Şimdi mesela sen müzikle tamam böyle bir bağım var ama birazcık daha geriye gittiğimizde sen aslında bir düğün salonun var değil mi?
2: Evet.
1: Ankara'da. Hatta evet. Şöyle bir keçimiz de var burada. Kolye ucumuz mikrofona değiyor diye çıkarttık. Ama şöyle 06'lı bir keçimiz var. Ankara keçisi. O nasıl oluyor peki? Daha öncesinde zaten bir düğün salonu vardı. Sonrasında
2: düğün
1: rap senin hayatına girdi.
2: Şey, baba işi olarak var aslında bizde. Oradan geliyor biraz da. Hı-hı. Ankaralıyız zaten. Ankara'da doğup büyüdüm ben. Orada Ankara'da her yere hakimiz. O şekilde oradan bir düğün salonundan itibaren yavaş yavaş böyle İstanbul'a doğru benim için de ilginç bir yolculuk oldu aslında.
1: Evet. Şu an İstanbul'dasın ama değil mi?
2: Ankara'da kalıyorum. İstanbul'da kalıyorum. Aha. Ankara'dan kopamıyorum. Ankaralıları biliyorsun.
1: Evet. Ankaralıların şöyle Ankara'da bir şey var gerçekten. Böyle her şeyini ölüp bitiyorlar. Sen de öylesin galiba değil mi?
2: Ya o kadar ölüp bitiyor demesen bile insan bir Ankara'ya gidip görmek istiyor yine. Olursa olsun.
1: Özlem duyuyorsun aynen. Değil mi? Bir şarkın daha var. İsmini telaffuz edemezsem lütfen kızmam. Mississippi.
2: Evet.
1: Doğru mu telaffuz ettim?
2: Evet.
1: Anlamı ne?
2: Mississippi nehir.
1: Nehir.
2: Amerika'da bir nehir. Hatta yazımı da komik
1: evet.
2: Yani SSII diye gidiyor. Şarkıyı kaydettim. Şarkı ismi yanlış yazmışım ben zaten. Ben de becerememişim şarkının ismini yazmayı.
1: Bizim şeyler gerçekten. Bu arada ben buna baktığım zaman Amerika falan diye bir şey çıktı ama ben bunun Amerika'daki nehir olduğunu düşünmedim.
2: Amerika'da bir nehir. Amerika'da
1: yazdığını...
2: Hatta en uzun ikinci nehir miydi öyle bir şey diye hatırlıyorum. Tam da evinde değilim ama.
1: Peki en son seninle işte çalar telefonu konuşmuştuk.
2: Aynen.
1: Ondan bu zamana ne değişti hayatında? Hem rap anlamında hem hayatındaki gelişmelerde böyle neler oldu?
2: Ya bir yıl falan geçti sanırım. Tamamıyla olmamakla beraber.
1: Belki biraz daha fazla bile olmuş olabilir.
2: Olabilir valla. Ya bir yılda çok şey değişti aslında. Çünkü hem ben de ikinci şarkımı çalar telefon. Şimdi bu yılın 8. şarkımı falan. Ya o süreçte klipler olsun, işte programlar olsun. Hı hı. Hem ben tecrübe kazandım hem de ya sevdiğim işi yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim diyeyim.
1: Peki sürekli böyle yazıp çiziyor musun? Yani böyle kesintisiz şekilde. Yoksa bazen sıkılıp böyle aman yeter ya deyip oturduğun zamanlarda oluyor mu?
2: Şöyle oluyor. Şimdi yayınlanmayacak işler yapıyorum mesela bazı. Nasıl diyeyim? Ya kendi eğlencem. Sadece ben seveceğim bir şarkı. Hı hı. Benim için o da bir eğlence oluyor yani. Yazmadığım zaman da onu yazıyorum diyeyim.
1: Yayınlamak için yazmadığında kendin için yazıyorsun.
2: Kendim eğlence öyle biraz makarasına. Aynen yazıyorum.
1: Güzelmiş. Peki rap dünyasında böyle idol olarak gördüğün, yani gerçekten çok beğeniyorum, çok güzel işler yapıyor, çok da güzel bir insan dediğin bir rapçi var mı?
2: Ya idol gibi böyle örnek aldığım birisi yok ama tabii çok saygı duyduğum.
1: Saygı duydum.
2: Ceza ile zaten bizim nesilde genellikle başlıyor. Ceza, Sagopa olsun. Onlarla öğrendik bu müziği. Zaten müzik de kendi içinde sürekli değiştiği için yani takip ettiğim bir sürü rapçi var. En çok saygı duyduğum Ceza diyebilirim.
1: Sahneleri de gerçekten müthiş.
2: Tabii ben zaten ilk Ceza konserine gittim. Çok konsere gitmeyi seven de bir insan değilim. Ondan sonra sadece Ceza konserine gittim. Başka hiçbir konsere de gitmedim.
1: Zirvede bıraktın.
2: Çok güzeldi aynen.
1: Başka bir saygı duyduğum bir sanatçı aramadın ve orada bıraktın yani.
2: Yeterli yani bu olmuş zaten.
1: Doldur bitti. Haklısın. Peki bir şey daha soracağım sana. Şimdi 8 tane şarkı çıkardın aslında bakıldığında. Hı hı. Aralarında en sevdiğin, en benimsediğin hangisi?
2: İlkin tabii yeri farklı oluyor çünkü ilkiyle yine deneyle beraber başlayınca onun yeri ayrı oluyor. Onun dışında o Mississippi olsun, hı-hı, düşer derine klibi olmayan şarkılar da aslında şeyle karışık dedim ya, böyle kendime eğlenmek için yazdım. Baktım güzel oldu, dedim bunu daha yani insanların dinleyebileceği bir şekilde getirirsek güzel olur diye düşündüm. Oradan da ilginç işler çıktı. Hmm. En sevdiğim nedeniyle o Mississippi'yi söyleyebilirim. Şarkılarında da olabilir. Hmm. O üçü benim için çok güzel.
1: Ben de senin şarkıların arasında en çok Yansın İstanbul'u seviyorum.
2: O da güzel tabii ama orada şimdi şey torpilli var. Sezen Aksu şarkısı ve Elif Buse Doğan'la
1: evet,
2: söylüyoruz.
1: Evet.
2: Orada çok torpilli bir şarkı.
1: Doğru, haklısın ya. Son zamanlarda yapay zeka ile çok fazla şarkı üretiliyor. Hmm. Çok da seviliyor, çok da dinleniyor. Ben buna bakış açını çok merak ediyorum. Şöyle bir baktım. Dedim oradan bir mesaj mı geldi?
2: Yapay zeka şöyle kullanılıyor. Aslında ben kullanılmasına çok karşı değilim. Ya vokal olarak kullanılmasını istemem tabii ki ama şarkı altyapılarında olsun. Ya belki back vokal olarak olsun. Zaman zaman güzel işler çıkabiliyor ama tabii direkt bir insan gibi vokal yapmasını desteklemiyorum. Sonuçta taklit edilmiş oluyor ve insanların bence hakkına girmiş oluyor birazcık.
1: Peki işimizin, yani sanatçı olmanın, şarkı söylemenin önüne geçeceğini düşünüyor musun?
2: Sanmıyorum öyle olacağını, umarım olmaz.
1: İnşallah. Sana kısa bir omobumu hazırladım.
2: Tabii.
1: Çok kısa. Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı?
2: Yeni şarkılar, biraz zor geçecek galiba.
1: Sahne mi, stüdyo mu?
2: Sahne.
1: Hareketli mi, slow mu?
2: Hareketli.
1: Kendi şarkım mı, cover mı?
2: Kendi şarkı.
1: Solo mu, düet mi?
2: Yani solo. Ama düetinde tabii şeyi farklı.
1: Yeri ayrı değil mi? Aşk mı, rap mi?
2: Aşk yani. Rap değil tabii.
1: Ya. Geçmiş mi, gelecek mi? Gelecek mi?
2: Gelecek.
1: Gelecek mi dedim. Buradan da kim gelecek acaba? Bir de aşkı seçtin. Allah yani bilmiyorum, bir mesaj gönderdik bence. Peki, böyle müzik hayatında artık yeni yeni başka şeyler görecek miyiz? Böyle hızlı bir üretim zamanına giriyor musun?
2: Ya şöyle oluyor, ben sürekli işte yani mesela baktığım zaman diğer rapçilere ben bir haftada iki şarkı yapıyorum, bir haftada beş şarkı yapıyorum, bir oturuyorum şarkıyı bitiriyorum diyor. Ben de öyle işlemiyor çünkü ben şarkıya uğraştıkça aslında zaman harcıyorum. Daha güzel olsun, daha şey olsun diye çok vakitte aslında bir yandan ne kadar mantıklı bilmiyorum ama vakit orada biraz kaybediyorum. O güzel olsun diye uğraşıyorum. O yüzden işte ayda 3 şarkı çıkarttığım bir dönem hiçbir zaman olmaz büyük ihtimalle benim.
1: O
2: Bir ayda bir, iki ayda bir belki o tarz devam ediyor. İşte
1: emek verince tekrardan.
2: Aynen tekrardan öyle.
1: Düzenli. Peki klip çekmek zor mu sence yoksa klipsiz şarkı yayınlamak daha mı çok hoşuna gidiyor?
2: Klip çekmek zor bir iş gerçekten.
1: Zor mu?
2: Yani tabii çok aşırı zor bir iş değil ama son klipte mesela sürekli bir yağmur var benim üstümde. Kısırılsıklam. Bütün şey boyunca, klip boyunca çekimler bitiyor, şey bitiyor. Hala benim üstümde yağmur yağıyor. Ben anlamadım niye böyle.
1: Tükeneceğiz de değil mi?
2: Aynen.
1: Yani tükeneceğiz yani şarkının adı üstünde. Haksız mıyım?
2: Setten çıktım, iyice kıyafetim kalmadı klipten sonra. Çamur içinde sırılsıklam. Benzinliğe girdim, millet bana bakıyor. Ne yaptı bu çocuk, nereden geliyor diye. Issız da bir yerdeyiz. Ne oluyor burada diye millet bakıyor.
1: Klip çektim yani bakıyorsunuz diye.
2: Düşündüm açıklasam mı diye, dedim gerek yok ya hemen uzayım burada.
1: Çok teşekkür ederim güzel sohbetin için.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Seni dinleyenlere, seni sevenlere bir mesaj bırakmak istersen şöyle kameraya doğru bir mesajını bırakmanı isteyeceğim.
2: Destekleri, yorumları hep çok değerli benim için. Benim için de itici bir güç oluyor aslında çünkü bu dönemde bu şekilde şarkılar yapmak çok da kolay bir iş değil aslında. Çünkü yani kendim yaptığım için bu işi, benim için bir yorum bile çok değerli oluyor. Teşekkür ederim o yüzden hepinize.
1: Bu hafta Dream Özel'in konuğu Bekase'ydi. Bir sonraki Dream Özel'de tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep birlikte geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi izliyoruz.

Listenin tam ortasına geldiğimizde ise kalabalık bir grupla karşılaşıyoruz ama bu sefer 3 farklı isim. Ayşe Hatun Önal, Çodur ve Ozan Bayraş'a ortak çalışması Çıktı Yangınlar 5 numara.

Eğer siz de favori video klibiniz bu listede yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: En tatlı sabahlar. Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

bir çolacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: Oy şefim,
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
6: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Focan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Popini Sisters, 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi başladı. Ben Erman Arıca Soy. Hepiniz hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıldız. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Öyle bir bahanemiz olsa şu an
2: burada olmazdık.
0: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz birinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
1: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içinde.
2: 400 yıldır ailemizin nabzı burada atıyor.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker. 27 Eylül Uşak, Uşak Fest. 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Öyle bir bahanemiz olsa şu an burada olmazdık.
0: Ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz birinden birine veriyor işte. En son bana verdiler diyor bu saati.
1: Saat de akıllı saat. Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içinde.
0: 400 yıldır ailemin nabzı burada atıyor. Merhabalar. Konu buraya nasıl geldi başladı. Ben Erman Arıcasoy. Hepiniz hoş geldiniz. Her hafta iki tane konuğum oluyor. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Tuğba Körükoğlu ve Metin Pıhlıs. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Bizim program YouTube'da da yayınlanıyor. Sen daha önce gelmiştin. 4 yıl kadar önce ilk sezonu yayınladık. Bu ikinci sezon. 4 yıl sonraya kısmet oldu. Yine hoş geldin.
1: İnanılmaz bir dalga. Yani bu 4 yılda
0: evet.
1: Bu 4 program bir. Yeni oturdu diyebiliriz.
0: Yeni oturuyor program.
1: Yeni oturdu.
0: Ben ya bazı şeyleri bekledik. Teknolojinin gelişmesini bekledik. Aslında sizin izlediğiniz ikinci sezondu. İlk sezon. Şimdi birinci sezonu çekiyoruz.
2: Hayırlı olsun.
0: Kas gibi yani.
1: Bazı şeylerin hani değerlenmesi için beklemesi gerekir ya.
0: Aynen. Bizim program bir aslında...
2: Güzel bir kadın da diyebiliriz
1: diyemez.
2: Bence biz.
1: Ben o yüzden peynir demiştim.
2: Kars peyniri bekletiliyor. Gömeceksin onu.
0: Peynir gibi. Peynir gibi. Bizim program güzel bir peynir gibi.
1: Evet.
0: Böyle bir lezzeti var, şey var. Bunu DreamTürk'ten izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube'da Konu Buraya Nasıl Geldi kanalından da izleyebiliyorsunuz. Siz bu arada 4. kişisiniz. Yorumlarda da bize eşlik edebilirsiniz. Burada bazı sorularım var size. Onları soracağım.
2: Evet. Hadi bakalım.
0: Zaman ilerledikçe bu sorulara da cevap verebilirsiniz. Böyle hep beraber yaptığımız bir program. Böyle... Bir aradayız. Bizim bardaklarımız var. Burada işte kaplumbağamız, köpek balığımız.
2: Evet.
0: Köpek balığımız orada. Kaplumbağa 1, kap 1, kap 2, köp 1.
1: Tavus kuşu.
0: Tavus evet. Kuşumuz da var. Senin arkanda da var tavus
2: evet,
0: kuşu.
2: Evet, ben direkt oraya yasladım. Bozamam şu anda gösteriyorum. Aynısı.
0: Artık
2: aynısı.
0: Aslında şöyle bir şey. Yani ne uğur getirirse artık. Hangisi uğur getirirse.
1: Öyle sen deniyorsun.
0: Deniyorum yani. Sıkıyorsun. Bu olmazsa bu olur falan ha. Gibilerinden. Bu uğur getirdi. İlk sezon bu vardı sadece. Sonra bu yavruladı.
1: karatalar.
2: Sonra artık denizden gideyim dedin sen.
1: Şey olmuyor değil mi? Yani karataların bir dönem böyle bir soyu tükenecek diye çok çaba sarf etmiştik insanlar olarak yani sahil beldelerinde. Artık tükenmiyor
2: değil mi? Yok öyle bir şey yok. Öyle hatta ama... ben bu yaz yüzdüm karatalarla
1: evet,
2: beraber.
1: Bayağı fazlalaştılar hatta. Yani bence yanlış da müdahaleydi bu. Hani çok yaşasınlar diye.
2: Biraz fazla ölmüş olabilirler. Evet.
0: Kontrolsüz. Şey sen çok yanlış yapmışsın. Şu anda çok kötü örnek oldun bize. Nasıl karatalı yürüyorsun?
1: Yüzü,
2: abi öyle
1: her
2: değil
1: yerde
2: yanıma
1: de.
2: Geldi.
0: Aa,
2: ne yapayım ya canım denize? Ya alıp denize götürmemiş ya.
1: Yavrular aldım gidelim mi?
0: Harun sizin burada yüzmeniz yasak falan diye.
2: Ya ben biraz açılmıştım. Sonra böyle yaparken kocaman bir karetta geldi. Allah'ım dedim korktum geri geldim düşün.
0: Öyle
2: mısır mısır tabii.
0: Ben dedim böyle hani böyle tuttum onu beraber gittik beni gezdirdi.
2: Üstüne binmedim hayvan.
1: Ama Antalya'da bazı yerlerde şey yapıyor yani.
0: Para karşılığı bindiriyorlar.
1: Evet o kadar çok artık insanlarla iç şey olmuş ki.
2: Bindirmesinler artık.
1: Üstüne bindirip.
2: Şaka
0: Antalya'da mı var ya? Ben Dalaman'da biliyorum sadece.
1: Yok,
0: bunların
1: yok
0: orada
1: ya.
0: Hastaneleri falan var.
2: Olur mu canım?
1: Hastaneleri mi var? O kadar büyüdüler mi?
0: Holdingleştirenler var ya. Tabii emekli sandığına bağlı olan karakterler.
1: Bankaları var.
0: Biliyorum ya bankaları var. Orada sağlık ocakları çiftlikleri var. Bazıları öğretmenlik yapıyor böyle. Var hastaneleri var. Orada bunların işte nesli tükenme tehlikesinde karşı karşıya oldukları zaman bir yabancı bir kadın var hatta. O 80'li yıllarda öne yak oluyor. Bunları koruma altına alıyorlar oradan. Hatta sahil komple şey.
2: Onlara ait bayağı oluyor ve kapatılıyor.
1: 45 yıldır falan. Da koruma altındaysa bu kadar üremelerin olmaz.
0: Hastanelerinde de işte bundan yazık canım ya. Böyle şeyli olanlar. Hasarlı olanlar, yaralı olanları.
1: Hasarlı mı?
0: Hasarlı mı?
2: Ben Instagram'da şeyi düşünüyorum.
0: Karetanın
2: üzerinde böyle yuvarlak midyeler yürüyor ya. Ruh hastası gibi geceleri onu izliyorum. Kurtarılma hikayelerini çok güzel.
0: Karettaların.
2: Konudan bağımsız gibi ama bağımlı da bir yandan. Hani alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın bu kadar bir şey.
0: Sen demek ki çekmişsin onu. Karettayı çekmişsin. Denize de gelmiş onu ama kaçmışsın yani.
2: Ama korkunçtu yani. Benim bayağı için şu kadar bir şey yani.
1: Bayağı büyük
2: hani...
1: oluyor.
0: Evet büyük oluyor.
2: Bir ısırdığını düşünsene. Sen daha önce kaplumbağa ısırdı mı? Herhangi bir kaplumbağa.
1: Yok ya senin
2: ısırdı. Beni ısırdı.
1: Nasıl ya?
2: Arkadaşlar etiniz kopuyor. Böyle bir acı yok yani. Bir ısırıyor. Kemiğine kadar böyle etin kopuyor zannediyorsun. Çekersen daha fazla baskı uyguluyor. Tırnağımı da geçirdim. Neyse çok saçma.
0: Saçma değil yani, de bana çok ilginç.
1: Küçük yani. Bildiğin o yani etrafta gördüğümüz
2: kaplumbağa. Kara kaplumbağası bayağı yani.
0: Aşı oldu mu?
2: Yok olmadım. Niye? Yani aşısı yoktur herhalde. Hastaneye gidip de beni kaplumbağa ısırdı bir kuduz aşısı yapın demedim ya. Kaplumbağa kuduz olmuyordur herhalde diye düşündüm.
0: Hastaneye gidip aslında çok komik bir şey ya. Benim abimin başına da cümbüş düşmüştü. Hastaneye gidince anlatamamışlar böyle.
1: Cümbüş.
0: Olmuş. Evet bayağı cümbüş. Bayağı cümbüş. Cümbüş düşmüş. Otururken asıyorsun ya cümbüşü. Cümbüş düşmüş. Bir de kafasını da sarmışlar kocaman. Hani ne olur
2: beyin
0: ne olmaz diye.
2: Beyin ameliyatı gibi duruyor.
0: Gitmişler hastaneye. Ne oldu demiş tabii doktor. Demiş ki cümbüş düştü. Cümbüş düşmesi. 100.000'de 1 görülen bir ihtimal.
1: Tedavisi de yok.
0: Tedavisi de cümbüş düşmesi.
1: Biraz
2: o kadın yazıyor ya neyiniz var kafasına cümbüş düştü. Oraya yazıyorlar.
0: Arkadaşlar sizin gündeminizde ne var bu aralar? Öyle başlıyoruz biz programa bu arada. Yani gündeminizde ne var derken böyle evi boyatmış olabilirsin ne bileyim ben. O kadar. Başka örneğin yok. Evi boyattınız
1: mı? Sen evi mi boyattın?
0: Sorun bu olsun. Evi boyattınız mı bu ara?
2: Yok boyatmadım yani. Artık. Ben boyalı eve çıktım geçen sene yeter.
1: Benim eşim bir duvarı boyuyor şu an. Hatta şu an program çekilirken boyuyor.
0: Heh, bak var işte yani. Bunlar çok güncel sorular.
2: Abi bir... boya ne kadar revaçta olabilir ki yani bu kadar. Herkes boyuyor
1: mu? Bir boya yani. Bir, şu kadar bir alanı. O da çerçeve almıştı onları. Sökerken duvarı söktü. Ben burayı pembeye boyayacağım dedi ve boyamaya başladım.
0: Pembeye. Güzel.
1: Kızım istedi.
2: Ay. Aa, ama öyle oldu.
1: Şey. Ya nasıl erittim sizi? Yok öyle bir şey. Ben istiyorum.
2: Manifest
1: toz pembe.
2: Metin'in uğru da oymuş.
1: Dinliyor musun manifest?
0: Manifest tabii canım. Hatta ben esinim. Yani hangi manifest? Hangi manifest kızı diye soracak olursa ben sormadan söyleyeyim. Hop.
2: Küçükken Power Rangers oluyorduk. Şimdi manifest kızlarından biri oluyoruz artık.
1: Ben gözlerden dolayı biraz hilal. Hani benziyoruz diye.
0: Doğru. Sen hangi manifest kızısın?
2: Hiç bilmiyorum. Ben ortaya karışık. Hepsinden biraz parmandı.
0: Kimisi de hiç ilgilenmiyor. İsimlerini falan bilmiyor. Takip etmiyor.
1: Bilmiyor. Bence de bilmediği için de böyle
2: ben hepsinden
1: karışık.
2: Ben de isim karışık. Yok çünkü. Bak, hemen nasıl? Hemen de yakala.
0: Şeyden de kop bilmiyor.
1: Hepsi karışık.
0: Hepsi karışık.
1: Karışık.
2: Ama hemen bozuyorsun.
0: Kaç kişiler? Onu biliyor musun?
2: 5.
0: 6.
1: 6 kişiler.
2: Aa çok özür dilerim.
0: Hatta şöyle diyebilirdim. 5-6 kişiler falan diyebilirdin aslında.
1: Evet.
2: İşte politik davranıyordum. Bozdu.
1: O anlarım. Olmadı hemen artık. İyi bir manifest dinleyicisi olur. Hemen anlarım. Dinlemeyeni gözünden tanırım.
0: Sen?
1: Ben kızımı çok sevdiği için bütün şarkılarının hepsini biliyorum.
0: Ay çok tatlı ya.
1: Hepsini.
0: Dans ediyor mu? Şey oradaki koreografi gibi.
1: Yok o kadar daha dans edemiyor da yani zıplıyor şu an.
0: Sen ne diyorsun? Sana diyorum sana.
1: Ha ben mi ediyorum? Ben abi bir twerk yapıyorum. Ben ona geldim Dream Türk diye.
2: Öyle dans var mı diye sordum.
1: Manifest açacağız ve twerk yapacağız abi. Diye. Arkadaşlar, o yüzden geldim.
0: Hadi hep beraber twerk yapalım. Var mısınız yani? Özellikle sen.
2: Ben sen de hiç çok biliyor musun? Hiç çok biliyor musun ben de öyle twerk mwerk? Yani balina sallanıyormuş gibi görürsün. Çok korkunç.
0: Denedin yani denemiştim var.
2: Denedim olmadı.
0: Ama herkes evinde bir twerk denemiştir yapabiliyor muyum diye.
1: Tabii tabii. Evet.
0: Yani ben de denedim. Olmuyor
2: çok çirkin
0: yani. Çok
2: ya.
0: Kolay gibi gözüküyor.
2: Çok zor.
0: Ama gerçekten çok zor yani.
1: Bizim itiraf ete bir adam gelmişti. Bayağı bildiğim böyle bıyıklı bir adam. Eşi itiraf etti. Adam sabah kalkıp aynası varmış boy aynası. Sabah güne iyi başlamak için twerk yapıyormuş aynaya karşı. Sonra abi sahneye çıktı bir twerk yapmaya başladı. Ayna istedi ama. Yani onu görmeden yapamam dedi.
2: Narsizm ya artık nasıl bir noktaya geldiysek.
0: Benim motivasyonum da bu arkadaş yani.
1: Yani öyle güne çok iyi başlıyorum dedi.
0: Peki yani mesela kendine de bakıyor mu aynada?
1: İşte aynada nasıl salladığına bakıyor.
2: İşte neresine baktığı önemli.
1: Oraya bakıyor işte.
2: Yani bakarak şey yapıyor.
0: Aynen güzelmiş.
2: Artık şey yapıyor hadi konuşalım.
0: Size sorularım olacak. Sadece en merak ettiğim soruları soruyorum arkadaşlar bu arada. Ve en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi de biliyor musunuz?
2: Ne diyorsun ya? Korkutma ya. Beni. Senin çok sevdiğin şey beni korkutabilir Erman.
0: İki tane soru geçti aklımdan. Bir mi iki mi?
2: Bir.
0: Bilecik'te hiç bulundunuz mu?
1: Bilecik'te...
2: Burada kıkırdamalar duyuyorum. Geçmişi biliyorlar gibi.
1: Bilecik'te hiç bulunduk.
0: Bu arada Bilecik. Demirören Medya'dan arkadaşlar burada. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öğrenci arkadaşlar staj için buradalar. Özellikle bizim programı tercih etmişler. Değil mi?
2: Şey
1: çok yoğun bir program.
0: Gördüğünüz gibi böyle akın İstek akın insan var.
2: Bilecik'ten geçtim.
0: Herkes bir geçmiş. Geçmiş yani. En kötü haritadan gördüm diyorlar mesela. Haritadan baktım.
2: Yok geçtim ben. Bilecik'ten. Bence bulundum. Bulunmuş anda bir bulunma hali değil midir?
1: Aynen.
2: Öyledir.
1: Kenya'da da bulundum diyebilirsin yani.
2: Kenya'dan baktığında geçmedim ama Arjita'da bilmek başka bir şey. Uçak, oradan geçmek başka
1: bir şey. Mesela uçakla geçtiğin yerlerde bulundum gibi bir şey olabiliyor.
2: Arabayla geçtim. Fark var.
1: Ben bir kere İtalya'dan Türkiye'ye geliyordum. Ayıp söylemesi.
2: Oho, ama bir kere. Kimlerle konuşuyorum ya.
1: Bir kere Lyon'dan. Sonra dedim ki ulan
0: Lyon Fransa'da abi.
1: Doğru.
0: Ya hikayenin kolpalığını hikayenin bu kadar kolpa hikaye. Ya bari Milano'da ya. Yani Roma'dan geliyorum.
1: Coğrafya da bilmiyorum.
2: Yer yön de yok.
0: Aynen.
1: Tamam.
0: Bir de Fransa daha uzak o.
1: Lyon'dan geliyorum. İtalya'ya gidiyorum. İtalya aktarmalı Türkiye. Neyse şey diyecektim. Oradan geçerken ya dedim dağlara baktım. Ya, Alpler gibi dedim aynı. Sonra indim mersim hakikaten Alplermiş. Alpler. Ama hiç aklımın ucundan geçmedi yani. Benim
0: bu hikaye komple yalan gibi. Ama yani doğru dersen de inan. Program senin.
1: Ben Lyon'a gidemez miyim?
0: Hayır abi gidersin de önce oraya gittim. İtalya'dan Türkiye'ye Bilecik muhabbeti açtı. Ben de sandım ki oradan arabayla bir şey Bilecik evet olacak falan.
1: İşte Bilecik böyle bir yer yani. Bilecik adı bile seni götürür Lyon'a. Bilecik çok tatlı bir ilimiz. Bence herkes bir kere bile olsa hayatında Bilecik'e
2: gitmedin
1: gitmeli.
2: Değil mi?
1: Gitmedim.
2: Evet.
0: Ben gittim Bilecik'e.
2: Başka sorum yok hocam.
1: Sen gittin mi?
0: Gittim.
1: Valla.
0: Evet.
2: Gezdin mi?
1: Sen Bilecik'te falan.
0: Gezdim.
2: Aa bayağı gezen biri.
0: Ben bir tane büyük bir firmanın böyle bir yüzme günleri gibi bir şeyin sunuculuğunu yapmıştım. Bayağı bir ilde. Bilecik'te de öyle bir şey yaptık.
1: Bilecik'te nerede yüzdünüz?
0: Havuzda ya ben ne yüzdüm.
1: Coğrafya o kadar bilmiyorum. Bilmiyor değilim yani. Biraz
2: deniz
1: biliyorum.
2: Olmayınca orada insanlar yüzemiyor. Küvette yüzmüşler, doldurmuşlar.
0: 81'den sadece Tokat'a gitmemişim. Onu
1: aa,
0: fark
1: doğru
0: ettim.
1: Sen çok güzel hareketlerle gittin tabii. Her yere
0: tabii
1: gittin.
0: Onunla gittim, İtirafet'le gittim. İşte o şirket sunuculuk işleriyle gittim falan. Sadece Tokat. Neden Tokat'a gitmediğimi de bilmiyorum. Yani acaba evet arada sapa bir yerde mi kalıyor?
2: Tokat'a ben gittim mesela.
0: Ha, al işte. Tokat'a böyle bir program mı bu?
2: Evet.
0: Nereye gittiğiniz? Çünkü ben arkadaşlar ben yani beni aradı. Böyle bir program var, konuk olur musun dedi. Sonra ben sorular sormaya çalıştım ve böyle işte Bilecik'e gittim mi falan gibi cevaplarla program hakkında hiçbir bilgi vermedi. Programın adını da söylemedi. Hangi kanal olduğunu da söylemedi. Ben sonra arabaya bindiğimde bizi bir araba aldı. Ki seni de ilk o arabada. Dedim ki biz hangi programa gidiyoruz? Hani senin haberin var mı? Bana hiçbir şey söylemedi dedim.
1: Geliyor ben de okum burada.
0: Ya sonra ne kadar şuraya gelene kadar bir anda kayboldum dedim ki yani. Ben başka bir program.
1: Sana dedim ki yayında anlatacağım dedim. Bizim program arkadaşlar şimdi benim sunuculuğumda fark etmişsinizdir siz de.
0: Evet. Onu fark ettim.
1: Şey işte biz böyle arkadaş ortamı gibi yaptık. Özellikle böyle bir orta sehpa, ikili koltuk, tekli koltuk yaptık. Su tam da böyle ev ortamı. Bir halımız var burada. Su içebilirsin. İçinde suyumuz var. Bardaklarımız var falan. Ev ortamında. Böyle hani işlerinizle ilgili bir şey sormadan sadece günlük hayatımızda 3 kişi buluştuk. Biz de laflıyoruz gibi bir şey. Bir formatı var. Bu sorular da benim çok sevdiğim sorular.
0: Ben işlerimi tanıtmaya gelmiştim. Bilmiyordum. Öyle
2: reklamını yapamayacağım işlerini
0: ya,
2: yani.
0: Ben ne bileyim abi. Ben öyle bir şey sanmam.
1: Tamam tanıtalım. Yani. Reklamlar. Reklam.
0: Hayır.
2: Yaparım ama. hemen girerim. Bir
1: senin
2: sinema filmi mi var?
1: Sinema evet filmi geliyor. Korku filmi biliyor musun? Komedi evet korku muydu?
2: Yok komedi korku değil. Direkt korku.
1: Direkt
2: korku.
0: Aa.
2: Top.
0: Korku filmi hiç bilmiyordum.
2: Korku filmi geliyor. 28 Ağustos'ta vizyonda olacak. Cebran ismi de.
1: Oo, Cebran.
0: Benim yok abi korku filmi. Benim
1: korku filminde ben oynamak isterdim ya bu arada.
2: Ama o korku filmi şu anda korku seyircisinin sürekli eleştirdiği bir şey var. İşte gerilimi yok sadece böh diyen işte cinler görüyoruz o yüzden korkmuyoruz bu ne böyle falan gibi bir şeyler söylüyorlar. O yüzden bu algıların kırılacağını düşünüyorum bu konuda. Çünkü güzel bir gerilim hikayesi var, bir aile hikayesi. Ve büyük bir gerilimin içerisine yerleştirilmiş korku öğeleri var. O yüzden tatmin olacaktır korku izleyicisi. İzleyelim.
1: Sen başrol müsün? Seni hemen öldürmüyorlar yani.
0: Sen korkunç karakter misin peki?
2: Yok.
0: Ha.
2: Sen yani ya benden bir oyun istediler. Çok iyi cin oyunu oynadığım için beni cin olarak aldılar.
0: İşte onu dedim. Sen korkan mısın, korkutan mısın?
2: Korkutuyorlar beni.
0: Ha, seni korkutuyorlar.
1: Seni korkutuyorlar. Oo, şeyli bu.
2: Beni korkutuyorlar.
1: Yani gözükmüyor korkutanlar.
2: Tabii tabii.
0: O da zor ya. Tabii, onu oynamak tabii da zor.
2: Korku oynamak gerçekten zor bu arada.
0: Zor niye ya?
1: Ya komedi oynamak zorlarlar. Korku oynamak hangisi
2: korku gerçekten zor.
0: Korku da gülmemek daha zor.
1: dur diye düşünüyorum değil mi?
2: Ya kestik dedikten sonra hepimiz psikolojimizi de toparlamak adına zaten hemen ne yapıyoruz falan diye
0: düşünüyorum. Korku filmleri böyle bir şeyle başlanmış ya. Yani o korku eşiğini daha net göstermek için çok eğlenceli bir şeyle böyle partiyle falan başlıyor. İşte bir yere eğlenmeye gidiyorlar falan. Öyledir sizin
2: de. Hayır, hiç öyle klasik bir korku filmi değil. O yüzden söylüyorum. Hiç değil.
0: Şişman
2: yani.
0: Şişman adam yok mu hemen gidip ölen?
2: Hiç yok.
0: Gözlüklü müzikli.
2: Çok güzel bir ölen aile hikayesi.
1: Ölen yok ya, öyle söyleyeyim.
0: Ölen yok.
2: Hiç. Doğru.
1: Ne zaman korkacağız diye bekliyorsun. Yok yok. Ne korkmuyorsun, öyle mi korkuyorsun? Yok yok.
2: Amacımız o falan. Hayırlı yok olsun. Yok.
0: Başlar başlamaz korkuyorsun abi. Başladığı gibi böyle. Böyle izliyorum.
1: Ben mesela anlamıyorum korku filmini ya. İnsan niye korkmak için, o duyguyu da yaşamak için mi acaba gider korku filmi?
2: Adrenalin salgılıyorsun işte. Aslında sadece o böh böh diye çıkan cinleri değil, evet, o gerilimi yani yaşamak.
1: Gerilim hoşuma gidiyor da böyle bir net
2: gerilim
1: korku
2: yani.
1: Filmi.
0: Bazısı da şey olmuyor mu mesela böyle korku filmlerinde, gerilim filmlerinde izliyorsun böyle biliyorsun ne olacağını. Yani şuradan çık artık falan deyip böyle ileri almak istiyor. İleri alıyorsun ve çıkmış orada.
2: İşte tamam, rahatladım. Bu filmde çok da bilemeyeceksiniz. O yüzden büyük bir gerilim var. Gerilim filmi diyebiliriz.
1: Vallahi ben şimdiden gerildim.
0: Şey yapayım ya, davete verelim. İki kişiyi sinemaya gönderelim sizin film izlemeye.
2: Yapalım. Şahane olur.
0: Senin ne vardı ya? Senin
1: benim
0: ne vardı? Sen ne
1: yapıyorsun ya? Ben hiçbir iş yapmıyorum. Benim sen de bir tane film. Bağcılar'da geziyordum. Ben getirdiler
0: bunu. Senin film yok muydu?
1: Kanalda ya da...
0: bir tane film yaptınız ya siz.
1: Biz film yapmadık ya. Ha biz çok önceydi o ya. Hilmi Batu falan oynadınız, onu mu diyorsun? Ne diyorsun abi sen?
0: Sen dedin ya yapımcısı da biz olduk diye.
1: Ha, film değil o, bir program çektik. Şimdi onun daha bir şey olmadı ki, satılmadı, bir şey olmadı.
0: Evet tamam.
1: Dizi yazdık, o da yayınlanmadı. Çekildi ama dizi. 13 bölümde o var.
0: Ben de yeni senaryoya başladım, daha ilk sayfasındayım. Onu da söyleyeyim. Yani. Yakında vizyonda.
1: O da var. Öyle güzel, itiraf et devam ediyor, onun turneleri var. Öyle.
0: Şey evet, bak hiç girmiyorduk. Senin filmin için girdik.
2: Teşekkür evet, ediyorum. İyi yaptık.
0: Cebran ve Hile yakında sinemalarda.
2: Evet.
0: Evet. En sık ha. Tamam, şunu soracaktım ya. En sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi.
1: Abi biz öyle bir bahanemiz olsa şu an
0: burada olmazdık.
1: Yazın. Bu ben de geldim. Ben karşıdan bir saatte geldim buraya. Öyle bir bahane.
2: İmza atıyorum altına.
1: Hatta arabaya aşk ilk bindi dedim ki hayır diyemeyen bir insan daha geliyor. Hoş geldin dedim.
0: Aslında benim programımda da öyle oldu. Hayır diyemeyenler.
1: Hayır diyemeyenler.
0: Erman Arıca Soy ve hayır diyemeyenler başlıyor.
1: Yani arkadaşlar biliyorsa yorumlara bize bahane yaratabilirler.
0: Bir sonraki programı bir daha çağırırız. Çünkü ikinciye geldi adam bu programa.
2: Seansında bunu konuşuyorum. Ben niye hayır diyemiyorum diye.
1: 4 sene önce yapılmış ilk sezonu programın. Orada da varım. İkinci sezonda da varım ya. Yani bu programın hani ben hayır diyebiliyor muyum sizce?
0: Hayırlı olsuna geldi. Değil mi? Hayırlı olsun. Evet, artık tabii, hayırlı olsun ya.
2: Tabii.
0: Hayır diyemedim.
2: Ben ne olduğunu söylüyorum açık açık. Eğer bir şey varsa. Bahanem yok yani. Çok yorgunum. Aşırı uykum var. İnanılmaz üşendim falan diye açık açık söylüyorum.
0: Gel burada dinlen dersin.
2: Nerede dinlen? Gitmeyi üşeniyorum. Nasıl din gideyim? Ya bu öyleyim.
0: Gel burada dinlenirsin.
2: Yok ya, çok zor. Bazen çok zor oluyor yani.
0: Bazen evet.
2: O yüzden hiç hareket edemiyorum.
1: Ben duruyorum bazen. Yani arkadaşlarım, yakın arkadaşlarıma diyorum. Ya ben bugün duracağım.
0: Duracağım diye
2: biliyorsun. Şöyle duruyor işte.
1: Ya. Duruyorum. Evet, sonra da öyle duruyorum gerçekten. Böyle duruyorum.
0: Sonra böyle değil mi? Yeter artık durduğun. Gel artık.
1: Hayır demiyorlar. Tamam dur o zaman diyorlar. Ama yakın yani sonra diyorlardır belki. Durman bitince de gidiyorum.
0: Bir iş görüşmesindeyiz diyelim.
1: Evet.
0: Oturduk.
2: Evet.
1: Böyle mi oturuyorum ben? Ben çok gevşeyim.
0: Sen patron musun?
1: Ben patron.
0: Ben patronum.
2: Ha, role giriyoruz.
0: Evet. Yani.
1: Evet.
0: Bu kanalda evet, böyle çok istiyorsunuz burada çalışmayı. Tamam mı? Ben de diyorum ki ilk sorum. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Kusura bakmayın, çok kalabalık olduğu için sizi ikili ikili alıyorum görüşmeleri.
1: Biz beraber mi çalışacağız yoksa
0: rakipsiniz? Rakipsiniz, birbirinize rakipsiniz.
2: Ha, öyle mi?
0: Tabii.
1: Pozisyonda bir kişilik yer var.
0: Bir kişilik yer var.
1: Ya o alınacak ya ben.
0: Bir buçuk kişilik yer var.
2: Bir buçuk mu?
1: Bir buçuk.
2: Buçuk ne?
1: Gelmediği zaman ben öyle bir şey mi?
0: Bir buçuk gibi düşün yani.
1: Tamam.
0: Bir buçuk evet, kişilik yer var. Mesela sizi niye işe alalım? Yani çünkü sizin...
1: iş ne iş? O da önemli.
0: İş ne iş? Olsa yaparım gibi bir yerde.
1: Hayır, iş. Onu da söyleme. Beni niye işe alasın? Çünkü ben bu işte şöyleyim falan gibi. Hani
2: bence çok ukala ele.
1: Yani hayır ama işi...
0: eledim, seni eledim.
2: Bir çalışan böyle sorular
0: sorma. Seni niye işe alalım?
2: Çünkü ben açken çok sinirli oluyorum.
0: Nasıl ya?
2: Ben açken sinirli bir insanım. Kan şekerim falan oynuyor. İşe alınmazsam param olmayacak ve aç kalacağım. Kimse için iyi olmaz bu. O yüzden beni işe alın.
0: İşte aç kalırsan ne olacak?
1: Yani. Burası hayır kurumum kardeşim yani.
2: Beni çalışarak para kazanacağım.
0: Bizde ama öyle yemeği çıkmıyor.
2: Ama para vermeyecek misiniz?
0: Para bana veriyoruz.
1: Ben tamam sabah işte, kahvaltısı etmem. Ona. Öğlen hafif bir şeylerle atıştırırım.
0: Sen kal.
1: Akşam üstünde bir çay şey yaparsak olur. Kahve de olur. Ben onunla geçinirim.
0: Günde bir çay, bir kahve, bir bisküvit.
1: Evet.
0: Bizden.
1: Tamam.
0: Tamam, sen ne yapabiliyordun?
1: Ben sizin tam ne yaptığınızı bilmediğim şeyi yapıyorum. Onu
0: güzel
1: onu
0: cevaplar veriyorum. Ben sevdim. İş belki de çok iyi bir iş.
1: Evet.
0: Şu anda bazı işlerde şöyle. Tuğba'cığım, siz de ne iş olduğunu soruyorsunuz ama evet, bazı işlerde işin ne olduğu söylenmez.
1: Hangi iş abi bu?
0: Var, öyle işler var. Hatta ya bir tane ben...
2: Bunun sonu çok kötü yerlere de varabilir. Ne demek öyle evet, işler var da hani işler burada var, söylemeyelim.
0: Var, öyle işler var ama ben YouTube'da bir çocuğu izledim. Çocuk böyle bir şeye girmiş.
1: YouTube değil abi o başka bir
0: baya Toronto'da mı?
1: Oralarda çekiyorlar. Evet.
0: Yeni Zelanda mı? Papua Yeni Gine mi? Evet. Nijerya mı ne? Bir yerde.
1: Türk Cumhuriyeti falan evet.
2: Uzaklarda da var öyle yerler.
0: Yok, vallahi bak şaka değil.
1: Kameranın başında bir adam oturuyor.
0: Şey var ya böyle.
1: Sizi niye işe alalım diyor.
0: Abi yorumlarda yazıyor.
1: Bilen gülüyor.
0: Allah aşkına yorumlarda. Allah aşkına yorumlarda yazın.
1: Ne yorum ya? Sen ne yorum istiyorsun bu kadar ya? Ne yorum
0: almışsın
2: arkadaşlar? Bunu yorumlamasınlar bak. Bu ne
1: yorum bağımlısı olmuş bu adam.
0: Böyle işte çalışan kesin bizi izleyen vardır.
1: Ne iş yaptığını bilmeden.
2: O adam tek başına patrondur, çalışandır, çaycıdır, tuvalet temizleyicisidir, hepsidir. O adamın işi ya, böyle bir iştir.
0: Bazı
2: kendi yapıyordur
0: bazı
2: yani.
0: Bazı yazılım işlerinde firma kendini gizli tutuyor. İşi de gizli tutuyor. O yüzden de ne iş yapacağını söylemiyor.
2: İyi de yazılımcıyımdır o zaman.
0: Evet.
2: Yani benim bir title'ım evet, var yani demek ki. Bizde yani title var.
0: Şirket kuruyorsunuz. Tamam, evet, tamam yazılımcısınız. Madem öyle gönlünüz olsun. Yazılımcısınız.
2: Evet tamam.
0: Yazılımcısınız. Ama böyle bir şey de var yani. Yazılımcısınız. Sanki çok biliyorlar da yazılımı ona göre. Hadi
1: biz niye yazılımcı olduk ya? Hiç anlamadım.
2: Ama işte bir öyle girdi.
1: Ben anlamıyorum bu işten. Ben başka bir iş bakacağım. Gidiyorum ben.
0: Ama maaşı maaş.
1: Maaş iyi mi?
0: Maaş çok iyi.
2: Kaç bin dolar
1: yapay veriyorsun? Zeka işimizi ele geçirecek diye dertliyim ben bu ara. Öyle bir derdim var benim.
0: Yok be senin işini ele geçirmez ya. Kolay mı canım oyunculuk?
1: Hayır yazılımcı.
2: Ya rolde şu ha, an. Pardon, rolde.
1: Kolay mı
0: canım? Ben çıktım rolden.
2: Patronluğu da unutuyor patron.
1: Hiç yakışmadı ya patron.
2: Asla.
1: Biz evet, sizi niye işe alalım?
0: Biz sizi niye patron değilsiniz?
1: Aynen.
0: Biz niye bu işe girelim?
2: Aslında rahat bir patron yani. Hani
1: evet, işi de bilmiyor.
2: İşte bilmiyor. Güzel iş olabilir.
0: Bir girelim de sonrası.
1: Konkordato ilan eder bu.
0: Bana 1, 2, 3, 4, 4'e kadar bir rakam söyle.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Bana 4'e kadar sayabilir misin? Soru buymuş.
1: Ay, kimse bir soru gittikçe düşüyor. Bizim programı... Dörde kadar biz sayamıyoruz falan. Neden sayamayalım ki diyoruz.
0: Konu nereden de, konu buraya nasıl geldi? Birden dörde nasıl geldi? İlk üç dört.
1: Soru sorma abi. Size.
2: Herhalde random kızı soru sayıyordur sormuşsun diye düşünüyorum.
1: Üç abi.
0: Üç. Tamam sen de birden... 8'e kadar bir numara söyle.
2: 7.
0: 7.
1: 10 yapar. Bağırıyor değil mi?
2: 10 yapar. 10 yapar.
0: Tamam. En son niçin kuyruğa girdiniz? Daha doğrusu en bir kuyruğa girdiniz için mi? Yani bir kuyruk görseniz girer misiniz o kuyruğa? Ben genelde kuyruk gördüm
2: asla
0: mü?
2: Asla girerim.
0: Çok bir önemli işim bir işim varsa da o kuyruğa girmiyorum yani. Girmiyorum abi.
2: Yani asla kuyruk ve orada işim varsa giriyorum. Onun dışında bir bakıyorum çok kalabalık. Abi hayatta girmem diye çıkıyorum. Mesela, hiç bekleyemem.
0: Çok ünlü bir tatlıcı. Müthiş tatlısı var.
2: Asla gidelim.
0: Tamam mı? Sana da demiş ki beyin illa demiş bizim şeye gideceğiz. Annemlere gideceğiz. Benim çok işim var. Şu tatlıdan alır mısın? Annem çok seviyor.
2: Bana kitlemiş onu.
0: He. Sen de gittin bir baktın buradan oraya kadar kuyruk var böyle.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hadi canım. Gerçekten mi?
2: Yok ama girmem o kuyruğa. Başka bir yerden muadilini alırım.
0: Muadili yok orası. Başka da tatlı yemiyormuş kadın.
2: Ben yapar götürürüm. Gelinin yaptığı tatlıya da hayır derse zaten suratım ekşir. Onu da çekemeyecekleri için böyle yaparım. Nasıl plan?
0: Güzel plan ama daha uzun sürmez mi ya eve gideceksin yapacaksın?
2: Ben çıkacağım.
0: Baklava yani çıkacağım. Mesela bu baklava. Nasıl yapacağım?
2: Hazır baklava alırım. Ben yaptım diye kakalarım. Arkadaşlar beni çirkin, fettan böyle bir şey bilecek herkes.
0: Herkesin beklediği bir sıra vardır.
2: Tabii.
0: Bir kuyruk vardır.
2: Tabii.
0: En çok kimi beğeniyorsun mesela aktörlerden? Dünya cünlü.
2: Dünya cünlü. Ay bir çok fazla var ya. Türk.
0: Mesela Robert De Niro'yu göreceksin. Kesin göreceksin. Robert De Niro'yla böyle sarmaş dolaş fotoğraf çekeceksin. Belki filminde de oynama ihtimalim var.
2: İşte her kızıştı. Be o zaman o başka ama o zaman bekledim.
1: Ne yani Robert De Niro ne iş yapmış da bu? Dolandırıcı gibi sıralı.
0: Herkes de 500 lira topluyor.
2: Robert De Niro'da
1: şak
0: diye bir parası yiyoruz. Şey göz görüm parası.
2: Gazla jansla kayıt
0: şey parası diyorlar ya ona bir şey görüm parası. Göz görüm değil mi ne?
1: Yüz görüm
0: diyor.
1: Göz görüm.
0: Ben her şeyi yanlış biliyorum. Buraya gelirken baya aklım yanmıyor.
2: Tabii duvaktan kızın gözünü görmüyor ya. Yerdeye kadar aslında.
1: Program bir reset alalım. Birden dörde kadar say.
0: Şey. Üç. Bunu beklersin yani.
2: İş varsa.
0: Ne yani... kadar uzun olursa olsun kuyruk. Kuyrukta iki gün bekleyeceğim mesela öyle. Ben de abarttım kuyruğu bari.
2: Sadece gerçekten. Gerçi insanlar telefon kuyruğunda falan bekliyorlar. Şimdi marka vermeyeyim şey yapmayayım.
0: Herkesin böyle beklediği bir kuyruk vardır.
2: Ben hiç sevmem.
0: Herkesin bir kuyruk acısı vardır ve beklediği bir kuyruk vardır.
2: Niye böyle garip bir felsefe cümlesin?
1: Bunu kapak... görürseniz girmeyin. Ya da koyun program İzleyin. Bu.
0: Programın açılışı da böyle cümleler yazıyor ya. Bu yazıyorsa bunu izlemeyin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar.
4: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Peki, isimlerinizden memnun musunuz?
7: Evet.
6: Tuğba,
7: evet.
6: Ve Metin. Böyle imkan olsaydı, şey olsaydı, bir hak doğmuş size, tamam mı? Mümkün olsaydı yani, adınızı ne olmasını isterdin? Daha çok geniş düşünebilirsin yani.
8: Hiç öyle
6: mesela bir sevdiğin birisiyle aynı isimde ve soy isimde olmasını ister misin?
7: Yok.
8: Yok ya.
6: Mesela öyle bir isim koymuşlar ki sana, senin Tarkan'ı çok seviyorlarmış mesela, tamam mı? Sen doğduğun zaman Tarkan var mıydı?
8: Yokmuştur.
6: Diyelim varmış. Hı hı. Tarkan Tevetoğlu Pıhlıs.
8: Tarkan Tevetoğlu Pıhlıs.
7: İkinci adın Tevetoğlu.
8: Tevetoğlu gel buraya.
7: Tarkan'ın oğlu.
6: Acaba aslında sormak lazım. Mesela su ismi isim olarak koyabiliyor muyuz?
8: Koyabilirsin yani. Yani istiyorsan koyabilirsin.
6: Tevetoğlu'nu koyabiliyor musun su isim olarak?
7: Koyabilirsin yani.
8: Şu an
7: insanlar
8: her şeyi koyabiliyorsun
7: takımlarının
8: ya.
7: Adlarını falan koydular çocuklarına ya.
8: Evet.
7: Galatasaray falan var ya.
6: Hadi be.
8: Şehir Bobby. İsimleri falan koyuyorlar.
6: Şehir isimleri koyuyorlar.
7: İstanbul.
6: Koyuyorlar dediğimiz de iki tane biliriz. Bir Paris Hilton var, bir de Okan Bölge'nin kızı var.
8: Yo, Antalya diye de isim var. Geçen gördüm sosyal medyada.
7: Ya bence çocuklarını sevmiyor o ana babalar. Hani eziyet çeksinler. Antalya. Böyle mobbinge uğrasınlar diye koydular yani. Galatasaray falan, Antalya. Yok ben Bitlis. Ya böyle bir şey var mı?
6: Bitlis'i seviyorsan Bitlis koyarsın yani. Ha. Ya da Bilecik.
7: Ay Bilecik de gerçekten çok merak
6: ama
7: ediyorum.
6: Ama Bilecik ben. Çok tatlı bir şey. Mesela çocuğun ismi küçük. Çocuğa
7: Bilecik.
6: Çok tatlı bir tınlaması yok mu yani?
7: Bilecik.
6: Bilecik. Bileyim, bazı kelimeler öyleymiş. Mesela kelebek. Kelebek kelimesi her dilde güzel bir tınısı varmış. Mesela butterfly, papyon. Başka? Hı. Ne var? Başka dillerde o kadar dil biliyorum. Ama her dilde güzel tınlıyormuş yani.
8: Kelebek bizde çok iyi tınlıyor mu ya?
7: Kelebek bence
8: tınlamıyor.
7: Yok ya.
8: Baya kötü.
6: Harbi mi?
7: Evet. Şiveri güzel yapsana ya, kelebeği. Şiveri söylesene kelebek.
6: Bende hiç şive yok. Ben Mardin'deyim şivem yok. Yapamıyorum.
7: Sizin Allah kahretsin.
6: Vallahi yapmıyorum. Sen yapabiliyor musun şiveri?
8: Yok.
7: Şiveri
8: yani
7: kelebek.
8: Kelebek hani hangi şiveri? Kelebek.
7: Kelebek.
6: Kelebek.
8: Kelebek.
6: Yapamazsın.
7: Kelebek gibi bir şey.
6: Helebek. Her dilde öyleymiş arkadaşlar. Siz biliyor muydunuz?
8: Ya yalan bilgi ya bu.
7: Bunu o ne diyordu falan mı okudun?
6: Yok ben bunu çok eskiden...
7: Sanki ya, öyle gibi.
8: Doğru olma ihtimali yok ya.
6: Yani niye kelebek papyon? Papyon nasıl papyon?
8: Bizde abi kelebek
7: o
8: güzel.
7: O da politik olarak güzel değil ya.
6: Hadi be sizde. Güzel abi. Şikayet ettiniz mi hiç böyle birisini? Oldu mu yani? Ben mesela kıyamıyorum ya. Yarın öbür gün ben de gürültü yaparım. Beni de şikayet etmesinler diye.
8: Ha, yok ben.
6: Çok ses olsa bile... Senede bir kere
7: kavgayı
6: falan
7: diye. Şikayet etmiştim ben bir kere.
6: Kimi?
7: Kavgayı şikayet etmiştim.
6: Ha, olur canım. Gürültü böyle. Aramış. Binada komşu.
7: Evet. Komşu. Yani komşunun evinde bayağı yüksek bir kavga vardı. O zaman aramıştım polisi.
8: Bizim
7: yani
8: can güvenlikleri için var. Aramıştım. Orada böyle bir yani parkla otopark arası yani park var. Parkın önünde böyle bir araba park edecek yer var. Orada bizim arabada aşırı bir şey var dönüyordu bir ara. Araba içi fazla sevgi. Yani başka insanlar geliyordu binanın önüne.
7: Ya bunu böyle anlatman da o kadar garip şeyler canlandı ki. Şey
6: hep Persifir'de başka araba mı?
8: Yani genelde başka araba ama bir araba artık böyle hani işin suyunu çıkarttı.
6: Peki bir araba ama içindekiler farklı mı?
8: Yok aynı adam. Yani diğerini bilmiyorum da adamı artık tanıyorum yani.
7: Araba seviciler.
8: Aynen. Bu işin özel bir hani daha büyük bir araba almış falan.
6: Bir de paralar maralar altılıyor bir yere.
8: Yok yok mı? Öyle bir şey değil.
7: İçeride sarılı
8: adam
7: mavi ışıklar.
8: Adam oraya geliyor yani. Orası yani biraz da sote. Sonra ben yani gelmesinler diye bizim binadan böyle bir kamera koydum. Oraya
6: burası
8: yazı yazdım.
6: Burası seks yapan eşektir.
8: Aynen buraya burası kamerayla izleniyor falan yazı astım falan. Böyle biraz duruldu gibi oldu. Geçen sene bir deprem oldu ya. Abi biz deprem...
6: Meğersem...
8: Yani yok onlarmış diye.
6: Meğersem deprem olmamış. Biz öyle zannetmişiz.
8: Abi deprem oldu. Biz aşağı indik. Orada duruyoruz. Orası boş alan. Adam geldi abi arabayı koydu. Hayvan gibi araba sallanıyor. Ya dedim ki abi hani... Yani ölmeden önce bir kere yapalım. Ne bu yani? Yani uyardım dedim ki abi bak hani ben senin artık plakayı ezberledim. Hani bunu dedim sürekli gelip yapıyorsun. Yok kardeşim ya falan filan böyle atletle bana şey yaptı. En sonunda polise şikayet etmek zorunda kaldım yani. Yani artık iyice hani adama söyledik falan ya, abi gelme burada yapma bu işi diye. Öyle bir.
7: O korkunçmuş hakikaten evet ya.
6: Sonra da arkadaş olduk. Böyle bir de kavgalardan sonra arkadaş olduk.
8: Şimdi beraber geziyoruz.
7: Kimse kimsenin libidosuna
8: karışmadı. Başka sote yer arıyoruz.
6: Yok öyle bir şey. Evliyim ben. Evli. Öyle hediyeleri kabul etmez. Peki. Evet. Size ne hediye edilirse kabul etmezsiniz.
7: Ne hediye edilirse kabul etmem. Ya ben kabul ediyorum ya. Kıyamıyorum. Üzülürüm yani. Hani beğenmediğimi de belli edemiyorum.
6: Ama böyle ben onu kastetmiyorum canım. Böyle çok kabul lüks ediyorum. Bir şey falan. Aa ben bunu kabul edemem. Var ya filmlerde.
7: Ha.
6: Aa olmaz o. Ya da mesela onun çok değerli
7: ben
6: bir şey.
7: Niye? Her şeye layığım. Ne kabul ederim? Niye etmeyeyim?
6: Ama mesela çok tanıdığım birisi böyle şey diyor. İşte ya bunu diyor 400 yıldır ailemiz diyor birinden birine veriyor işte babam babam vermiş oğlum babası
7: 400 var, yıldır mı
6: vermiş falan filan. İlk en son bana verdiler diyor bu saati. Saat de akıllı saat. Bunu diyor ben diyor sana vermiştim.
7: Çatalı'yı toprağını getiriyordum.
6: Çok alakasız bir insan.
8: Nabzı ölçüyor diyor. Dedemin nabız kayıtları içindedir.
6: 400 yıldır ailemin nabzı burada atıyor.
8: Dedemin büyük babasının kandaki oksijen seviyesi burada yazıyor.
6: Ona kadar var yani. Böyle bir hediye veriyorsun.
8: Hemen
6: çok
8: kabul
6: alakasız
8: ederim.
6: Birisi veriyor bunu sana.
7: Ben çok alakasızsa...
6: Çok sevdim diyor seni. Mesela.
8: Ben yani... çok hemen kabul ederim. Çok severim.
6: Çok alakasızsa zaten hemen kabul edersin zaten.
7: Yok çok alakasızsa direkt reddederim.
6: Aa. Onu duymuştum bak.
7: Değerli bir hediye ise çok alakasızsa ben de direkt red. Çünkü böyle...
8: Rahatsız edici buluyorum.
7: Rahatsız edici buluyorum aynen.
6: Tabii onun altından ne çıkacağı da belli olmaz.
7: Yani tamam. Bir istekli mi bulacak başka bir şey mi bir beklentisi mi var? Direkt aklımda böyle sorular canlanır direkt reddederim. Hele maddi bir karşılığı aşırı yüklü böyle bir şeyse...
6: Yok. Bütün bak işte.
7: Ama
6: bak.
7: Tanıdıklarım getiriyorsa tabii ki derim ben bunu. Bence ben de onları yapıyorum. Onlar da bana yapsın derim.
6: Müthiş bir gerilim filmi başlangıcı. Sizin filmde böyle mi başlıyor?
7: Yok. Aile bana... hikayesi. Cebran aile hikayesi.
8: Bana öyle Cebran bir çocuk musallat olmuştu abi. ÇG'de oynarken.
6: Belki de çocuk değildi.
8: Yok yok. Baya yani çocuk dediğim.
6: Sizin böyle filmdi musallat.
8: bana hediye gönderiyordu sürekli. Ama garip. Yani ben işte Tarkan oynamıştım. Altar'ın oğlu Tarkan. Ok gönderiyor eve falan. Yani kargocu arıyor. Abi ok var bununla diyor. Yani delinmiş falan. Yay var. Kımız gönderdi.
6: Hadi ya.
8: Altılı. İşte başka CD'ler bir şeyler. Garip garip baltalar falan bir şeyler gönderiyor. Ben artık kabul etmiyorum. Hani kargocu iade et falan yok de bir şey de falan filan. Bu sefer tehdit etmeye başladı.
6: Gerçekten
8: açıktan
6: mi?
8: Açıktan böyle. Adresini biliyorum. O hediyeleri zorla alacaksın. Bir teşekkür etmedin falan böyle. Ve en son
7: yapar.
8: Şey yaptı. Normal numaramı bulmuş falan. Öyle şey yaptı. Böyle tehdit ediyor gibiydi. O an dedim yeter. Sonra ben de onunla tartıştım.
7: Sonra in aşağı dedim.
8: Sonra okla vurdum onu. Kendi okuyla vurdum onu.
9: Kendi silahı. Atıma bindim.
7: Atıma bindim
6: gittim ışığa doğru. Güneşe doğru gittim.
9: Ya bu arada gerçekten çocuk oku gönderdi. İki gün sonra da işte Kadıköy'de
6: ya oturuyoruz. Ya bu oyuncak değil mi? Bayağı
9: yok
6: ok
9: abi yani. Bayağı bildiğin bayağı eski ok, yani. Ok. Adam öldürecek yani. Sıksan ölürsün. Böyle öyle ok gönderdi.
6: Satılıyor mu ya?
9: Kendi satılıyormuş. Yapmıştır.
6: Belki.
7: Bayağı kendi yapmamıştır. Bildiğin, satılıyor.
9: Yani net demirli falan ok yani. Eski oklardan ok göndermiş herif. Ve bayağı alttan da oku var falan.
7: Sen bu, de duruyor mu oklar duruyor. Hala?
6: 6 tane mi?
9: Ya böyle şey oldu. Bir hafta sonra falan.
7: Ben bağışlardım ya.
9: Eşim uyandırdı. Dedi ki ya şey var. Ses geliyor falan filan. Aşağıdan.
7: Oktan konuşuyor değil mi? Fısırtı
9: böyle
7: fısırtı.
9: Aşağıdan bir ses geliyor.
6: Domuz avlamış böyle. Sala getirdim.
9: yan binaya böyle hırsız giriyorum. Alt komşu dedi ki hırsız var. Ben de ne yapacağım bilemedim. Oku çıkardı.
6: Ben Tarkan.
9: Aynen. Ya böyle o akşam geyiğine fotoğraf çekilmiştim işte. Sosyal medyaya atarım diye. Salonuna baktım ok var. Yani dedim ki biz de birinci kat. Hırsız girse ne yapacağım yani. Okla vururum ben kendi dedim. Böyle balkonda okla duruyorum. Komşu gördü ne yapıyorsun abi falan diyor. Dedim bu şu an bu var ne yapalım.
7: Ay ruhsat sıkıntısı da yok yani.
6: Şey gibi de böyle sanki rolünden çıkamamış gibi.
9: Evet,
6: bir
9: delirmiş gibi de. Böyle okla.
6: Herhangi biri ya herhangi biri sana nasıl ulaşabilir?
9: Bana mı nasıl ulaşabilir?
6: Evet.
9: Ya nereden işte Instagram'dan ulaşabilir.
6: Instagram'dan. Instagram adresimizi verelim o zaman arkadaşlar. Bak güzel soruymuş bunun için. Erman Arıca Soy'dan beni Tuğba Kürükoğlu'ndan ve Metin Pıhlıs TV miydi?
9: Yok Metin Pıhlıs. Pihlis.
6: Bir de
9: Pıhlıs TV var.
7: Tuğba Kürükoğlu. Pihlis TV.
9: Pihlis.
6: Bir de bize abone olursanız onun da ondan da memnun oluruz.
9: Ben genelde cevap veriyorum bu arada yani çok şey yapmazlarsa, garip garip şeyler olmazsa. Normal soruları, herkesin sorusuna bilmem neyine cevap
6: vermem. Çok şey geliyor mu hakikaten? Çok mesaj geliyor mu?
9: Geliyor.
6: Yani bir günde kaç mesaj geliyor?
9: O gün ne yaptığına da bağlı.
6: Hiç normal, standart bir gün.
9: Yani standart bir günde...
6: Şu kadar bir mesajım var benim ya.
9: Falan. 10-15 mesaj geliyor hiç yoksa. Ne haber falan dahil. Şey çok var. O ne kadar gerçek değil bilmiyorum da. İşte para isteme çok var.
6: Evet parayı benden de istiyorlar. Yani. Evet. Para herkesten istiyorlar.
9: İban
6: evet.
9: Atıyorlar şak
6: şansın
9: diye.
6: Şansın deniyor yani.
9: Evet.
7: Şans İban... etmek istemezdim ama benim böyle bir sağlık sorunum var gibi şeyler de oluyor.
9: Evet.
6: Metin şey diyor sen de hani bir ara istemiştin ya dersin. Ben de göndermişim haberi.
9: Sonra İBAN'ı ben de duruyorum aslında. Kayıtlı diye. Engelli İBAN'lar da.
6: O mesela çok basit bir dolandırıcılık yani.
7: Evet.
6: Yani bu kadar da bunu... Ama şimdi mesela illaki birileri gönderiyor ki. Var mıdır ya gönderen? Çok saçma ya. Bence kimse yoktur. Bu çok
9: vardır.
6: İnatla herkese
7: vardır,
6: gönderiyorlar bir şey ama.
9: Var diyorlar.
6: Demek ki göndermiş. Ya bu işi yapıyor. Para istemiş göndermişler ya da kendi göndermiş.
7: Vardır
9: var
7: ya.
9: Var ki oluyor. Dur diye düşünüyorum. Yani IBAN çok oluyor. Normal bir şey sormayı gençlere genelde cevap veriyorum yani şey yap normal makul.
6: Dolandırıldınız mı hiç?
7: Dolandırıldım.
6: Şeyden böyle telefonla melefonla.
7: Evet.
6: Gittim para
7: ama
6: bıraktım.
7: Ama inanılmaz bir tesadüftü yani. Yıllar öncesinde olmuştu o da. Bir arkadaşım böyle geçen sene diye öyle bir şey yok. Gerçekten yıllar öncesinde olmuştu. Anket vesaire yapıyordu bir arkadaşım da. Takı falan tasarlıyor. Aynı zamanda onları satıyor gibi bir işi vardı. Onun Instagram hesabından bana yazdılar. Ya Tuğba rica etsem şöyle bir anket var doldurur musun benim için dedi. Hani böyle araştırma yapıyorlardı ya şirketlerde kamuoyu yoklaması gibi anketler yapılıyor ya. Öyle bir yerde çalışıyordu. Böyle bir iş yapıyordu arkadaşım. Instagram'dan yazınca garipsedim çünkü telefon numaram var. İşte eşiyle arkadaşım en kötü eşinden alır numaramı neden Instagram'dan yazıyor falan. Dedim ki telefondan ulaşabilirsin bana. Ya telefonu şu anda işte dedi kaydetmemişim gibi bir şey dedi.
6: Para
7: dedim,
6: mı istedi?
7: Yok anketi doldur dedi bana.
9: He. Linke tıkla.
7: Linke tıkla muhabbeti. Ben de şey dedim hani eşinden al hani arkadaşım zaten o göndersin. Hmm. Oradan ara beni be falan. İyi tamam Tuva ya dedi. İkna mı edeceğim falan diye trip attı bir de bana. Öyle yapınca ah dedim işte kızı küstürdük kalbini kırdık ya tamam hallediyorum dedim tıkladım.
6: Sonra
8: ne oldu? Oldu tıklayınca?
7: Çata bir şey oldu, anlamadım yani. Direkt o hesaplar entegre olunca oradan para çekmeye başladı. Çat çat bildirim geliyor bana. Bir saniye dedim, durdurulamaz bir şey oluyor. Hemen kredi kartını falan iptal ettim. Yani o bilgileri giriyorsun, basıyorsun, onay veriyorsun ya işte. Gitti öyle. Ama bir yerde durdurdum, iptal ettim.
6: Geçmiş olsun ya, Tuğba, hiç haberimiz olmadı ya.
8: Aynen, arasaydın. Biz de atardık bir link.
7: Ama yani anket manket falan olunca.
6: Ben bilseydim.
8: Şu film çıksın parasını yatsın da bir link atalım ha Tuğba'ya. Şu filmin parasını bir yatsın da bir Tuğba'ya bir link salalım ya.
7: Ya Metin şey yaparız, anlaşırız zorlamaz ama.
6: Şimdi bangır bangır herkes bağırıyor. Şu linke de tıklamayın abi ya. Tıklamayın işte linke tıklamayın. Herkes diyor ki şuna
7: ama
6: tıklama.
7: Ama gerçekten yıllar
6: işte
7: önce oldu ya. Şu an tıklamam. Kestik yarın. Olur Erman. Senden gelin.
8: Yeni bölüm çıktı diye. Bambaşka bir site var. Evet.
6: Buradan yayınlıyoruz artık.
8: Buradan izleyebilirsin. Tık,
7: hop. Hepsi gitti değil mi?
6: Evet arkadaşlar. Son sorumu soruyorum. Hazır mıyız?
7: Hazırız.
8: Bu kaç diyor.
6: Kaç diyor.
8: İyice böyle. Tamam, muamelesi geliyoruz. Bizi devlet almış da hani akıl sağlığımız yerinde. Birden dörde kadar sayabiliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz?
6: Ben bu sorunun üzerine çıkamam ya. Bu sorun kaç? Bunu mu sordun sen?
7: İkiniz evet.
6: Onun üzerine sadece böyle çıkarız. Bu kaç? Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
8: Soru sor abi, soracak.
6: Sorayım mı? Tamam.
8: Sor yani.
6: Vücudunuza en son ne sürdünüz?
7: Krem. Krem ne kadar şey sert girdim ya. Krem. Başka ne olabilir ki gibi.
8: Bolon sürdüm son. Yo, pudra sürdük ya.
7: Ya evet ne kayıp.
6: Sana sürülen değil. Sen ne sürdün?
7: Hocam. Ya,
8: ben bunu öbür sezon yanıtlarım. 4 yıl sonra. 4 yıl sonra.
7: Bunu bekletirim
6: devlensin. Tuğba Körükoğlu. Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Zilim Türk'ten izleyebildiğiniz gibi YouTube'da kendi kanalında da takip edebilirsiniz. 4 yıl önce açıldı. Eski programlar da var bu arada. 12-13 tane bölüm var. Onları da oradan izleyebilirsiniz. Yorumlarda yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani ne yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuz. Ben bunu size ekstra söylememe gerek yok. Abone de olabilirsiniz. Erman Arıcasoy ben. Konu buraya nasıl geldi bitti. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül, Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül, Just Talks, İzzet Öz, Della Mais, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül, Burçin Büke Quartet, Buika. 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri, Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum.
0: Dönüşü de yok.
1: Bak, her şeyi söyledik birbirimize.
0: Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.